0: Beste Freundinnen und Freunde, hier ist das Freie Radio Kassel mit dem Nachtprogramm, genau gesagt mit dem Ende des Nachtprogramms. Und wir beamen uns jetzt wieder zurück ins Jahr 2025, denn die Sendung, die ihr in den letzten 8 Stunden gehört habt zum 90. Geburtstag von Elvis, das war eine Sendung aus dem Jahr 2007, die ist also schon etwas älter. Und deswegen wird auch dauernd vom 30. Todestag geredet von Elvis, und die Uhrzeitangaben, die ich da gegeben habe, stimmen auch nicht so ganz. Aber ich habe diese Sendung von damals, die ich damals live gemacht habe, noch live mitten in der Nacht aus dem alten Studio in der Salzmann-Fabrik, die habe ich wieder ins Programm genommen hier, um den 90. Geburtstag von Elvis zu feiern. Er wurde ja am 8. Januar 1935 geboren, wird also im Jahr 2025 oder würde im Jahr 2025 90 Jahre alt, und das feiern wir natürlich ausgiebig hier im Freien Radio Kassel. Und ich kann allen Elvis-Fans sagen, die nächste Nacht steht schon an, denn in der kommenden Nacht, also in der Nacht von, ich glaube, das ist von Donnerstag auf Freitag, gibt es hier die lange Nacht mit den Elvis-Film-Songs. Da gehen wir in die 60er Jahre vor allem, wo er die großen, ja, mehr oder weniger großen Filme gedreht hat, und da hat er auch Musik zugemacht zu diesen Filmen. Und die werden wir uns dann ausgiebig anhören in der kommenden Nacht. Also dann könnt ihr wieder einschalten und euch die Nacht mit Elvis um die Ohren schlagen hier im Freien Radio Kassel. Das war's. Ansonsten, ich wünsche einen schönen Tag.
1: Gelir uçurumu derinleşiyor. Mert hükümetinde kriz. 40 bin genç yer bulamadı.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da ekonomi, siyaset ve emek piyasalarına dair veriler, artan eşitsizlikten siyasi krizlere, gençlerin işsizliğinden sendikal tartışmalara kadar geniş bir tabloyu gözler önüne seriyor. Gündemde hem sosyal adalet tartışmaları hem de derinleşen yapısal sorunlar var. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam tarafından yayınlanan yeni rapor, Almanya'da ve dünya genelinde gelir eşitsizliğinin pandemi sonrası dönemde belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Rapora göre 2019'dan bu yana büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin maaşları ortalama %54 artarken, aynı dönemde çalışanların reel, yani gerçek ücretleri %12 düştü. Böylece emekçilerin alım gücünün pandemi öncesi seviyenin de altına düştüğü belirtildi. Almanya özelinde tablo daha da çarpıcı. DAX şirketleri arasında yer alan 25 büyük şirket yöneticisinin maaşları 2019'a kıyasla ortalama %56 arttı. Buna karşılık emekçilerin ücretleri pandemi öncesi seviyenin dahi altında kaldı. Oxfam, süper zenginlere yönelik daha yüksek vergilendirme, üst gelir dilimlerinde artış ve daha adil ücret politikaları çağrısında bulundu. Raporda ayrıca savaş, su baskınları gibi küresel krizlerin yoksulluğu derinleştirdiğine dikkat çekildi. Almanya'da Friedrich Merz liderliğindeki hükümet, görevinin ilk yılında koalisyon içi anlaşmazlıklar ve reform tartışmaları nedeniyle yoğun eleştiri altında kaldı. 6 Mayıs 2025'teki başbakanlık oylamasında Merz'in ilk turda çoğunluğu sağlayamaması, hükümet içindeki kırılganlığın ilk işareti olarak değerlendirildi. Koalisyon ortakları CDU, CSU ve SPD arasında başlangıçtan itibaren birçok konuda görüş ayrılığı yaşandı. Yıl içinde elektrik vergisi indirimi, emeklilik reformu ve Anayasa Mahkemesi yargıç seçimleri gibi başlıklarda yaşanan anlaşmazlıklar koalisyon içi gerilimi artırdı. Özellikle emeklilik düzenlemelerine yönelik itirazlar hükümetin istikrarına dair tartışmaları derinleştirdi. Ekonomi ve sosyal politika alanında planlanan kesintiler ve reformlar işçi kesimine yönelik baskıların artacağı eleştirilerine yol açtı. bürgergeld sisteminin kaldırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve çalışma koşullarının esnetilmesi gibi adımlar tartışma konusu oldu. Jungwelt'in haberinde sol parti ve sendikalar içinde bile savaşa hazırlanan bir devletin bunu finanse etmek için sosyal devlet sisteminde derin kesintilere ihtiyaç duyduğu gerçeğinin yeterince dile getirilmediği vurgulanıyor. Artan siyasi gerilim ve karşılıklı eleştiriler hükümetin uyumsuz bir yapı olduğu yorumlarını güçlendiriyor. Merz ise son açıklamasında benden önce hiçbir başbakan böyle bir yük altında kalmadı ifadelerini kullandı. Bir yılın sonunda Merz hükümeti koalisyon içi çatışmalar ve reform krizleri nedeniyle istikrar tartışmalarının merkezinde yer almaya devam ediyor. Almanya'da 2025 yılı itibariyle mesleki eğitim piyasasında belirgin bir daralma yaşandı. Eğitim Bakanlığı hazırladığı rapora göre şirketlerin daha az eğitim yeri açması nedeniyle on binlerce başvuru sahibi uygun bir staj veya meslek eğitim yeri bulamadı. Almanya'nın ekonomik durumunun meslek eğitim piyasasına da yansıdığı belirtilen raporda, ülkedeki mevcut zor ekonomik koşullar 2025 eğitim bilançosuna da açık şekilde yansımaktadır ifadelerine yer verildi. Politico tarafından ulaşılan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması beklenen 2026 meslek eğitim raporuna göre eğitim sözleşmelerinin sayısı da geriledi. Rheinische Post'un haberine göre 30 Eylül 2025 itibariyle ülkede 476 bin meslek eğitim sözleşmesi kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 10.300 daha az olurken %2,1'lik bir düşüşe işaret etti. Aynı dönemde eğitim yeri bulamayan başvuru sahiplerinin sayısı 39.900'e yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam geçen yıla göre %28 artış anlamına geliyor. Öte yandan ülkede sunulan toplam mesleki eğitim yeri sayısı da düştü. 2025 yılında yaklaşık 530 bin eğitim yeri sunuldu. Bu 2024 yılına göre 25.300 daha az ve %4,6'lık bir düşüşe karşılık geliyor. Buna rağmen boş kalan eğitim yerlerinin sayısı da azaldı ve 54.400'e gerileyerek %21,5 oranında düşüş gösterdi. Uzmanlar hem şirketlerin daha az eğitim yeri açmasının hem de ekonomik belirsizliklerin gençlerin meslek eğitim olanaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Veriler Almanya'da iş gücü piyasasında ve eğitim sisteminde yapısal zorlukların devam ettiğini ortaya koyuyor. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin 2026 kongresi öncesinde sendikaların savaş ve yeniden silahlanma politikalarına yaklaşımı tartışma konusu oldu. Kongreye yönelik eleştiriler sendikal hareket içinde barış politikası ve askerileşme arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Kongreye yaklaşık 400 delege katılacak. Eleştiriler özellikle tam zamanlı sendika yöneticilerinin ağırlıkta olduğu delegasyon yapısının eleştirel sesleri sınırladığı yönünde yoğunlaşıyor. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan sendika aktivisti Andreas Buderus, Jungwelt ile yaptığı söyleşide sunulan öneri metinlerinin savaş ve yeniden silahlanma politikalarını yeterince eleştirmediğini savundu. Buderus'a göre Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak artan askeri harcamalarla sosyal, sağlık ve altyapı alanındaki kesintiler arasındaki ilişki metinlerde yeterince yer almıyor. Eleştirilerde silah mı yoksa sosyal harcamalar mı tartışmasının göz ardı edildiği ve bunun sendikaların temel sorumluluğu açısından ciddi bir eksiklik olduğu ifade edildi. Buderus, savaşın işçiler için hiçbir zaman bir çıkar sağlamadığını, aksine en çok emekçilerin zarar gördüğünü belirtti. DGB yönetimi ise eleştirilere resmi bir yanıt vermezken, bazı sendikal girişimlerin de daha sert söylemlerin örgüt içinde bölünmeye yol açabileceği görüşünü savunduğu aktarıldı. Bununla birlikte Buderus, sendikaların bazı sektörlerde savunma sanayisiyle istihdam ilişkisi kurmasının örgütleri dolaylı olarak savaş politikalarının bir parçası haline getirdiğini öne sürdü. Bu nedenle sendikaların barış hareketi içindeki rolünün zayıfladığını savundu. Son yıllarda düzenlenen barış odaklı sendikal konferansların etkisinin sınırlı kaldığı, mevcut sendika politikalarını değiştirmekte yetersiz olduğu yönünde eleştiriler de dile getirildi. DGB Kongresi öncesinde yükselen tartışmalar Almanya'da sendikaların savaş, silahlanma ve sosyal devlet politikaları arasındaki konumuna ilişkin görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koyuyor. Eleştiriler sendikal hareketin barış politikaları konusunda daha net bir tutum alması gerektiği yönünde yoğunlaşıyor. Almanya'nın Köln kentinde 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Birlik ve Dayanışma Festivali gerçekleştirilecek. Etkinlik Tanzbrunnen alanında düzenlenecek. Festivalin ırkçılık, milliyetçilik ve savaş karşıtı mesajları öne çıkararak farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirmesi hedefleniyor. Organizasyon kapsamında Almanya ve Türkiye'den müzik grupları sahne alacak. Yazarlar ve ırkçılık karşıtı inisiyatifler de etkinlikte bir araya gelecek. Programda sergiler, kitap standları ve çocuklara yönelik etkinliklerde bulunuyor. Organizatörler, festivalin özellikle farklı uluslardan emekçiler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Son yıllarda birçok ülkede sağ eğilimli politikaların yükselişte olduğu

0: toplumsal tartışmalara kadar çok katmanlı bir tabloyu ortaya koyuyor. Görünüm hem ekonomik hem de sosyal alanda derinleşen yapısal sorunlara işaret ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönüllüce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Babalar ve çocukları. Uygulama ve tekrar ustalaştırır.
2: Şimdi geldim, yemek yiyorum. Tüm brief geldi CVD'den.
3: Ne demek o?
2: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
1: Uygulamanın önünde ne kadar çok engel varsa bir o kadar çırak ve acemi kalırız.

0: torunumuz, çocuklarımız. Çocukların televizyondan duyduğunu, okulda kitaplardan okuduğunu, çevresinden işittiklerini doğru ve yerinde kullanabilmesi için konuşabileceği, tartışabileceği insan, insanlar gereklidir. Bu insan en yakınındaki anne, baba, büyük anne, büyük baba ve kardeşlerdir. Zamanla arkadaşlar okulda öğretmen gibi bu çevre büyür. Ama ilk çevre ailedir. Anne, baba çocuğa zaman ayırmıyor, onunla oynamıyor, konuşmuyorsa doğru konuşmayı öğrenemediği gibi kelimeleri de yerinde ve anlamında kullanamaz.
1: Şimdi geldim, yemek yiyorum. Brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Gymnasium'dan. Alıyorlar. Natürlich Abschluss vereceğim.
0: Çocuklarımız doğru dürüst konuşamıyor. Gününü düğmeye basarak geçiriyor. Okumuyor, nitelikli düşünemiyor, sorgulamıyor. İlişki problemi var çünkü ilişkileri bilgisayarın tuşlarına basarak kuran çocuğun 2-3 kişiyle nasıl birlikte olunabileceğine dair tecrübesi yok. Okul çıkışında, hafta sonunda mahalledeki arkadaşlarla oyun oynamanın yerini oyun arkadaşı olarak bilgisayar aldı. Büyük bir çoğunluk için bu tespit doğru olmasına rağmen küçük de olsa bir azınlığın başarılı çocukları var. İşte beni ilgilendiren de bu küçük azınlığın büyük çoğunluk için nasıl örnek olabileceği. Çoğunuzun yakınından tanıdığı, belki de hayran olduğu bu aileleri ve yetiştirdikleri çocukları ne yapacağı şaşkınlığı içindeki aileler için araştırdım. Konuğum Macit Koper ve Gün Koper ailesi. Zaman zaman oyunlarda oynamasına rağmen ağırlıklı olarak yönetmenlik yapan Macit Koper, tiyatro çalışmalarının yanı sıra senarist ve oyuncu olarak sinema ve televizyon filmlerinde de oynamaktadır. 1944 İstanbul doğumlu. Koper'i Bekçi, Bir Yudum Sevgi gibi 21 filmden, Çil Horoz, Yaralı Yürek, Baba Evi olmak üzere 37 filmin senaryosundan ve aldığı 6 ödülden tanıyoruz. Yapılan işlere baktığımızda ortaya çıkarılan güzelliklerin hiç de kolay olmadığını, karınca gibi bir çalışkanlık gerektirdiğini söylemek için sivri zekalı olmaya gerek yok. Araştıran, yazan, sorgulayan, inceleyen ve de düşünen bir sanatçı Macit Koper.
3: Ve bunu fark ettiğimde bana nasıl da benim çocukluğumda bu kadar zaman ayırabilmiş, işini bu kadar ciddi bir şekilde yürütürken diye şaşırdım. Yani babam ciddiyetle ele aldığı işinin yanı sıra iyi bir baba olma görevini de gereğince, hatta gereğinden fazla başarmakta.
0: Bizim de merak ettiğimiz bu sorunun cevabı için Macit Koper ve Gün Koper ailesiyle konuştuk.
4: Gündeme farklı bir bakış. www.radyokasel.de.
0: Macit Koper sorularımızı yazılı olarak cevapladı. Bu nedenle yayın için seslendirmeyi biz yaptık. Macit Bey, genç yaşlarda çocuğunuzla ilgili düşler kurar mıydınız?
5: Elbette. Her ebeveyn çocuklarıyla ilgili gelecek düşleri kurar. Çocukluğunuzda sizin yapamadığınızı onun yapmasını, hayatta sizin olamadığınızı onun olmasını istersiniz. Başarılı bir kişi olmasını, mutlu olmasını falan istersiniz. Öyle olabilmesi için de olanaklarının ve kültürünüzün oranında bir hazırlık yapmaya, kendi yolunu bulabileceği bir yatak oluşturmaya çalışırsınız. Bu yolda yanlışlar yapmak çocuğu hiç istemediği, hatta başarılı olmayacağı yollara sokmak da olasıdır. Özellikle bir gencin kişiliği oluşurken çok dikkatli olmak, onu hem özgür yöneliminden hem de yeteneklerinden engellememek gerekir bana göre.
0: Evet Macit Bey, çocuğunuzun doğumunda onun tepkileriyle sanatınız arasında bir bağ kurdunuz mu?
5: Bir çocuğun olması insanı mutlaka değiştirir. Sevgi, dikkatle bakmayı, öğrenmeyi, tanımayı gerektirir. Çünkü bu biraz da dünyaya, yaşama yeni gözlerle, bambaşka anlamlarla bakmak demektir. En azından sanatın kendi bünyesinde olan dünyayı değiştirme imgesi daha bir gerçeklik kazanacaktır artık. Dünyayı bütün çocuklar için değiştirmeye artık kendi çocuğu için de değiştirmek eklenmiştir çünkü.
0: Evet Macit Bey, çocuğunuzdaki ilk sanatsal tepkileri kaç yaşında ve hangi eylemlerinde gördünüz?
5: Bütün çocuklar sanata eğilimli olarak doğarlar denebilir. Belli bir yaşa kadar ne bileyim her şeyi taklit ederler. Yaşamak ve kendi yollarını, kimliklerini bulmak zorundadırlar. Herkes çocuğunun en minik sanatsal uğraşını sevgiyle büyütüp abartır tabii. Biz de küçük eğilimleri annesiyle abarttık zaman zaman. Gün oyun oynamayı çok seven bir çocuktu. Hem arkadaşlarıyla hem kendi kendine iken aklı fikri oyundaydı. Hala oyun oynama sevgisini sürdürüyor. Bu istek onu ileride tiyatro, sinema gibi bir alanda hareket edeceğinin bir işaretiydi aslında.
0: Size bir baba ya da anne çocuğunu yönlendirmeli mi? Eğer evet ise bu yönlendirme hangi ölçülerde olmalı?
5: Bu konuda bir şey söylerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben oğlumu ille de tiyatrocu olsun diye yönlendirmedim diyebilirim. Ama bilmiyorum, belki de farkında olmadan kendi sevgilerim ve eğilimlerinden yola çıkarak bir şeyler yapmışımdır. Bu hem kolay engellenmeyecek bir dürtü hem de daha önce dediğim gibi çok dikkatli olunması gereken psikolojik bir alan. Çocuğun sanata yönelmesinde en etkili alan tabii yaşadığı çevre. Bu çevrede özellikle ailede sanatçı ya da sanatçılar varsa çocuğun da sanatçı olma olasılığı artıyor. Ancak dediğim gibi bu yine de bir yasa değil. Bazen çocuk sanatçı bir çevrede sanatçı olmaya tepki gösterir. Bu daha çok sanatçı, örneğin tiyatrocu ailelerde sanatçı olmaya, tiyatrocu olmaya rağmen tiyatrodan kötü söz etmek, onun zevklerini ve yararları yerine zorlukları ve hayal kırıklıklarından söz etmekten kaynaklanır. Mesela şöyle diyelim, elbette çocuk yetiştirmek de bir sanattır ve bunun doğal olarak insan ilişkileriyle ve tiyatroyla çok derin bir ilişkisi vardır.
0: Peki bu genetik midir?
5: Yeteneklerin genler yoluyla aktarımı üstüne araştırmalar ve kanıtlanmış bilimsel bildiriler yok değil. Ancak bu hiçbir zaman bir sanatçı oluşumunun yeterli öğesi değil bence. Gereksinim daha önemli, daha başak bir öğe. Çocuk o işi yapmaya, öyle yapmaya bir gereksinim duyar. Tıpkı sanatçının yaratmaya duyduğu gereksinim gibi. Yeteneği de varsa ne âlâ. İsterse bu yetenek genlerle tevarüz etmiş olsun. Bu tevarüz, bu gen aktarımı yoksa da yetenekler çalışma yoluyla geliştirilebilir. Yani doğuştan sanatçı olmaya fazla inanmıyorum.
0: Peki siz çocuğunuzla onun sanatsal serüveninde tartışmalar yaşadınız mı? Sonunda hangi noktaya vardınız?
5: Biz hiçbir tartışma yaşamadık. Liseyi bitirdiğine geldi ve baba ben tiyatrocu olmaya karar verdim dedi. Sonra konservatuvar sınavlarına girdi, kazandı. Şimdi tiyatrocu olma yolunda ilerliyor. Evet, şimdi onu elimden geldiği kadar yönlendirebilir, yeteneklerim ölçüsünde yardımcı olabilirim. Yani bir anlamda biz baba oğul bir usta çırak ilişkisi yaşamaya başlayabiliriz.
0: Peki bir evlat babasının sanatını ne ölçüde temsil edebilir? Buluşma, ayrılıklar yaşanan tarihsel dönemde ilişkili midir?
5: Babasının sanatını temsil etmekten, yani kastınız onun izinden gitmekse bu bir zorunluluk değil elbette. Hatta zaman zaman tehlikeli de olur. Hatta ne bileyim taklitçiliğe dönüşebilir. Yani kastınız bayrağı devralmak gibi bir anlam taşıyorsa bu da çok gerekli değil ama mümkündür. Sanatçı kendi kimliğini oluşturduğu ve yaptığını imzasıyla taşıyacak hale gelebilmelidir. Sanatta takip etmeler, peşinden gitmeler, reddedişler, isyanlar, yeniden kurmalar değerlidir. Ve bütün bunların üstüne bina edilebileceği bir tek şey var. O da tabii dünya görüşü. Baba ile evladın sanatta kurabileceği temel ortaklık, tıpkı sanatın kendisinde olduğu gibi ilerici, devrimci bir ortaklık olabilir.
0: Çocuğunuza ayırdığınız zamanla, işinize ayırdığınız zaman arasında nasıl bir denge sağladınız?
5: Ben böyle bir dengeyi düşünmüyorum. Yani böyle düşünmenin de bize de sanata da bir yarar olacağını sanmıyorum.
0: Gün ile ilgili unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
5: Olmaz olur mu? Elbette bu anılar sadece benim, çünkü hepsi onun anımsamayacağı zamanlara ait. O kadar çoklar ki saymak mümkünsüz. Onun yaşadığını, büyüdüğünü, anlamaya başladığını, öğrenmeye başladığını ve bunları benim yardımımla yaptığını gördüğüm, yaşadığım belki milyonlarca an var kafamda.
2: Gün, merhaba.
3: Merhaba.
2: Biraz kendinden bahseder misin bize?
3: Tabii ben 19 yaşında bir gencim yani. Tiyatro Mimar Sinan Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarı'nda tiyatro oyunculuğu bölümündeyim. Bu yolda bir eğitim görüyorum. İleride de bu yolda yani hayatımı devam ettirmeyi düşünüyorum şu an. Pek anlatabileceğim bir şey yok yani. Herhangi bir gencim yani.
2: Siz çocukluğunuzdan bu yana babanızı nasıl tanıdınız?
3: Peki. Bu soruyla ben şu babanız sizin için ne ifade ediyor? Macit Koper denildiğinde kafanızda nasıl bir resim oluşuyor sorusuyla bir bağlantı gördüm bu soru arasında. O yüzden Öyle cevapladım bu soruyu. Macit Koper adını duyduğum zaman ben bu ismin sanatçı olarak ifade ettiği, yani sanatçı kimliğinden çok babalık vasfı ağır basıyor benim için ister istemez. Yani onu eve girdiğimde önünde böyle çalışma kağıtları, elinde kitabı, karşısında televizyon, salonda otururken bir baba gibi hayal ediyorum. Ama onun yaptığı bir işi izlediğimde veya insanlar onun hakkında konuşurken, onu eleştirirken, onun yaptığı işler hakkında konuşulurken onun sanatçı kimliğini de ister istemez değerlendirmeye başlıyorum. Evet. Yani insanlara, yani sanatın amacı sonuçta insanlara kendi düşüncelerimizi bir şekilde aktarmaksa, insanlara bir şeyler anlatan ve bu işi yapabilmek için sürekli çalışan bir insan geliyor gözümün önüne. Zaman zaman onu bu artık yıllar sonra bu görevden yorulmuş, zaman zaman da ilk günkü heyecanıyla bu yolda ilerleyen bir sanatçı görüyorum karşımda. Ama hepsinden de önemlisi, onun adını duyduğumda göğsümü göre göre evet Macit Koper babamdır diyebiliyorum.
2: Gün biliyorsun her insan yaptığı ya da yapacağı işi seçerken belli bir etkilenme yaşıyor. Birilerini örnek alıyor. Babanızın yolunu izleyen, sanatçı olmaya çalışan bir genç olarak babanızla nasıl etkilendiniz?
3: İnsanın tabii ki yapacağı işi seçerken birinden veya birilerinden etkilendiğine ben de kesinlikle inanıyorum. Yani insan mutlaka bu yolda birilerinden etkiliyor, etkileniyor. Benim de tabii ki tiyatroya yönelmemde annemin ve babamın kuşkusuz bir etkisi oldu. Ama yani bu böyle dolaylı bir etkiydi. Yani babam hiçbir zaman bana gelip de oğlum sen tiyatrocu ol gibi bir şey söylemedi. Beni bir yönde yönlendirmedi. Hatta ben ilk yani sinemayla mı uğraşsam, tiyatroyla mı uğraşsam gibi bir çıkmaz içindeydim ben. Babam hiç bu konularda yani sen karar ver oğlum, kararını ver bana söyle derdi. O herhalde benim sinemayı seçeceğimi, daha böyle bir daha görsel efektlerle falan süslü olduğu için sinemayı seçeceğimi düşünüyordu. Gidip de ben dediğim zaman ona baba ben hani lise bittikten sonra tiyatroyla uğraşmak istiyorum, bu yönde bir eğitim almak istiyorum dediğim zaman o biraz şaşırdı. Yani bunu pek belli etmedi ama yani biraz şaşırdığını hatırlıyorum ben. Ama şimdi yani gelip de bana oğlum sen tiyatrocu ol demesi de çocukluğum boyunca beni ister istemez etkiledi. Yani bakıyorum şimdi kafamda oluşan bir baba imajı var ve bununla bağlantılı tabii ki bir tiyatrocu imajı var. Bu baba ve tiyatrocu imajı benim tiyatroyu seçmemdeki en büyük etken oldu. Yani babam böyle bir insan, böyle bir insan tiyatroyla kendini anlatmayı seçmiş ve başarılı olmuş mu olmamış mı o herkesin kendi takdiriydi. Ama ben bu yolda bir şeyler söyleyebilirim insanlara diye düşündüm. Ve babam da bu yönden işte önümde çok sağlam bir örnek teşkil etmiş oldu. Ama bütün bu etkilenmelerin dışında tiyatroyu seçmemin en büyük nedeni de bir araç olarak tiyatronun günümüz dünyasında ne kadar kuvvetli ve önemli bir yere sahip olabileceğini görmüş olmam. Ki bunu da tabii ki ben kendi başıma fark etmedim. Babam sayesinde fark ettim.
2: Gün çocuklar biliyorsunuz belli dönemlerde büyüklerine karşı tepkili oluyorlar. Babanızla aranızda ne gibi tartışmalar oldu? Mesela zaman içerisinde bu tartışmalar nasıl bir yöne evrildi?
3: Şimdi çevremde birçok arkadaşımdan böyle şeyler duyurmuş. İşte babamla aram kötü, babamla yine anlaşmazlık çıktı aramızda, işte kavga ettik gibi. Benim hiç babamla böyle şeyler olmadı aramda. Hatta hani bunlar en çok ergenlik çağında olur çocukların. Hiç böyle hani şey derler... İşte jenerasyonlar uymadığı için böyle sorunlar çıkıyor falan. Babamla hiç öyle aramızda büyük sorunlar doğuracak tartışmalar olmadı. Tabii ki küçük çaplı tartışmalar oldu ama işte onlar da babamın kendi çocukluğuyla benim çocukluğumu karşılaştırıyor olmasından ileri gelen şeylerdi bence. Babamla geçmişte hiç böyle büyük bir tartışmamız olmadı ama ileriki yıllarda aramızda çok büyük tartışmalar çıkması gerektiğine inanıyorum ve çıkmasını da istiyorum. Çünkü o uzun yıllardır bu işi yapan bir tiyatrocu ve ben de bu yolda eğitim gören tiyatrocu olmak isteyen bir öğrenciyim. Ve bu iki eski ve yeni görüş arasında doğacak büyük tartışmalar, tabii tartışmayı burada negatif olarak algılamamalıyız.
2: Evet.
3: Bu tartışmalardan çok büyük pozitif kazanımlar çıkacağını inanıyorum ben. Bu yüzden de ileride tartışmalarımızın artmasını diliyorum.
2: Evet, siz bir genç olarak sanatçı bir babaya sahip olmakla kendinizi şanslı mı görüyorsunuz? Yoksa bu durum sizin aleyhinize mi oldu?
3: Şimdi tabii ki sanatçı bir babamın olması seçtiğim yolda çok büyük bir şans benim için. Fakat bunun yararları olduğu kadar çok tehlikeleri ve bana verebileceği büyük zararlar da var. Şimdi tabii ki babamın sanatçı olması benim tiyatroculuğumu, tiyatro oyunculuğumu çok pozitif yönde etkileyecek bir olay. Fakat bir sanatçı hayatı boyunca kendi görüşleri doğrultusunda kendine ve kendi sanatına bir yol çizer. Şimdi babamdan dolayı benim önümde babamın kendi görüşleri doğrultusunda yıllardır çizdiği ve hala da çizmekte olduğu bir yol var. Bu yol kuşkusuz yer yer benim de takip etmem gerektirecek bir yol. Ama ben eğer bu yoldan hiç çıkmazsam, tiyatroculuğumu bu yoldan hiç çıkmadan sürdürürsem ve yaratım sürecimi sırf babamın çizdiği bu yola bağlı kılarsam, bu hem benim ilerlememe ket vurur, babamın ilerisine geçemem, hem de bu bir taklitçiliğe girmiş olur. Şimdi sanatçı bir babam olduğu için işim bu yüzden bir o kadar da zorlaşıyor. Çünkü hem babamın ayak izlerini takip etmeli, hem de bu ayak izlerinin silikleştiği yerlerde ve bu ayak izinin bittiği yerde kendi ayak izlerimi de yaratabilmeliyim ben. Şimdi babamın yolunun bittiği yerde kendi yolumu çizebilmeli ve daha da ileri gidebilmeliyim ki bu da yani 100 senelik kısa bir insan hayatı için yeterince zorlu bir hedef. Ayrıca bir baba için de oğlunun kendi yürümeye başladığı yolu izlemeye başlaması, yer yer bu yol değiştirerek çatallandırması ve sonunda yolun bittiği yerde farklı bir arterde yürümeye devam etmesi bir baba için muhteşem bir şey olsa gerek bence.
6: Evet. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Baban bir sanatçı, ünlü bir sanatçı. Özellikle de tiyatroya ile uğraşmaya karar verdin. Babanın bu ismi altında hiç ezildiğini hissettiğin dönem oldu mu? Rahatsızlık duydun mu? Normalde ezilmezsin. Babanı çok güzel tarif ettin. Mesela tiyatrodaki arkadaşların düşün ki ya Gün bu tamam, bunun babası tiyatrocu, torpil var. Ya da sana Gün Koper değil, Macit Koper'in oğlu Gün, İşte felancının oğlu şeklinde yaklaşımlar oldu mu? Bu seni rahatsız etti mi? Ya da bunun bu süreci nasıl aştın? Çünkü aşmış gözüküyorsun.
3: Zaten oluyor yani, işte Gün Macit Koper'in oğlu falan deniyor. Bunun denmesinden ben kesinlikle şikayetçi değilim. Hatta bundan büyük de bir gurur duyuyorum. Çünkü ben daha bir tiyatrocu değilim. Sadece bir tiyatrocu adayım. Tiyatrocu olmak isteyen bir tiyatro öğrencisiyim sadece. Ben eğer yıllar sonra, bundan bir 40 sene sonra, bir 50 sene sonra hala Macit Koper'in oğlu Gün Koper olarak tanınıyorsam, işte o zaman bundan rahatsız olurum. O zaman ben sırf babamın oğlu olduğu için bu alanda tanınıyorum gibi gelir bana, ki öyle olur eğer 40 sene sonra da Macit Koper'in oğluysam ben. Kendi başıma bir şey yapamamışım. Babamın ilerisine geçememişim demektir. Yani babamın ilerisine geçmekten kesinlikle hani ondan daha iyi işler yapmayı kastetmiyorum burada. Ama ondan farklı, onun verdiği yolu, onun çizdiği yolu daha da ileriye götürmek benim amacım. Zaten eğer bunu başarabilirsem ben yıllar sonra böyle bir şey demez kimse. Yani, şu an ama böyle deniyor ve bundan da çok mutluyum. Hiçbir şikayetim yok.
0: Her kuşak bir önceki kuşağı reddetme hakkına sahiptir. Zamanı dolmuş araçları parçalamanın haklı nedeni olabilir. Ama bir koşulla: parçalama yeni serbest alanlar sunmalıdır. Enkaz yığınları değil. Zaten Gün de bunun farkında.
2: Yani babanızı aşma hedefiniz var.
3: Evet, ama bu babamı aşma derken hani babamın yaptığı işler kötü işler, onlardan daha iyi işler yapayım gibi değil. Babamın işleri ve şu an yaptığı işler kendi dönemleri içinde değerlendirilen işler. Yani sanatta günümüzde olan olayları yansıtmak isteyen biri olarak ben herhalde ileride böyle denmesinden hoşlanmam, ama şu an hiçbir sorunum yok. Hatta gurur da duyuyorum.
2: Babanızın beğenmediğiniz ve beğendiğiniz yanlarını bize biraz değerlendirir misiniz? Mesela biraz önce babanızla çatışma noktanızın özellikle babanızın kendi dönemini anlatmasından kaynaklandığını söylemiştiniz. Biraz açar mısınız bunu?
3: O kendi dönemini anlatması hani şöyle değil. Genelde baba oğullar arasında şöyle bir sorun olur. Hani bizim dönemimizde böyle miydi? Biz bilmem ne yapardık, siz şimdi yapmıyorsunuz. Öyle değil de bu genellikle daha çok teknoloji alanında oldu aramızdaki tartışmalar. Yani mesela onun çocukluğundan benim çocukluğuma teknoloji böyle inanılmaz bir hızla ilerledi. ve ortaya birçok teknolojik ürün çıktı. Şimdi mesela bunlardan da en önemlisi bilgisayar. Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum mesela, ben bilgisayarla çok vakit geçirdiğim zaman babam böyle bir şaşırırdı. Ve bilgisayarla vakit geçirmek kötü bir şey olduğundan değil belki de. Ama o bir duruma yabancılaşıyordu. Diyordu ki yani biz çocukken hani otururduk, kitap okurduk ama bu çocuk bilgisayarın başında oturuyor. Yani bu onun çocukluğuyla benim çocukluğum arasındaki o büyük bilişim çağından kaynaklanan bir şey. Yani o farkına varamıyordu ben çocukken. Bilgisayarda da hani birçok şey öğrenilebileceği falan, ama son bir hani böyle bir 7-8 senedir bu sorun da tamamıyla ortadan kalktı. O da artık bilgisayar kullanıyor. Ve farkına vardı yani. O yüzden böyle de bir sorun kalmadı.
2: İnsan elektronik aletlerle düşüncenin bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırabilmiştir. Ancak düşüncenin kalitesini yükseltmeyi hiç ama hiç becerememiştir.
3: Evet. Babamın ama hoşuma gitmeyen yönleri dersek, yani pek hoşuma gitmeyen yönü gelmiyor aklıma. Hani bu babam çok muhteşem bir insan falan diye değil, ama hani beni çok irite eden, böyle hoşuma gitmeyen, keşke şöyle olsaydı dediğim bir yanı yok. Yani diğer yönleri de hoşuma giden, iyi ki böyle dedirten yanları, yani bunlar tek tek anlatılacak şeyler değil.
2: Evet. Peki babanızın yaptığı, evet babanız yaptığı işi ne kadar ciddiye alıyor? Bu arada size zaman ayırabiliyor mu?
3: Babamın zaten yaptığı iş, hani bir mühendis gibi gittiğiniz zaman bir saniye oğlum şu anda işim var çalışıyorum diyebileceği bir olay değil, bir iş değil. Şimdi bir sanatçının eğer işi bakmak, görmek ve bunu insanlara yansıtmaksa bir sanatlı zaten sürekli çalışıyor demektir. Babam da yapacak bir işi olmadığı anlarda bile sürekli bir çalışma içindedir. Ya bir şey okuyordur, ya bir şey izliyordur, ya bir şey yazıyordur, ama mutlaka bir şey yapıyordur yani. Bir şey yapmadığı zaman da ya kestiriyor ya da hafiften uyuyordur hani işinin başında. Bu yüzden hani sürekli zaten işini yapan bir adam. İşini ciddiye almak dersek de zaten bir işinin, bir sanatçının işini ciddiye alması demek, dünyayı ve dünya üzerinde gerçekleşen olayları ciddiye alıp ciddiye almasıyla orantılı. Babam da salonumuzda bir masa var. Onun arkasında sanki böyle bir hani bu Amerikan filmlerindeki gözetleme kulelerinden birindeymişçesine elindeki böyle bütün imkanları kullanarak, kitap olsun, gazetesi olsun, televizyonu olsun, dünyayı ve dünyada gerçekleşen olayları izliyor. İşte bence sanatçının işini ciddiye alıp almaması da bu izlediği olayları yaratımlarına yansıtıp yansıtamamasıyla alakalıdır. Ki babam da bu nedenle işini ciddiye alan bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Fakat ben babamın işini bu kadar büyük bir ciddiyetle ele aldığını yani öyle hemen çocukluğumda fark etmedim. Birkaç yıl önce fark ettim ve bunu fark ettiğimde bana nasıl da benim çocukluğumda bu kadar zaman ayırabilmiş işini bu kadar ciddi bir şekilde yürütürken diye şaşırdım. Yani babam ciddiyetle ele aldığı işinin yanı sıra iyi bir baba olma görevini de gereğince, hatta gereğinden fazla başarmakta.
2: Evet. Tanınmış sanatçıların çocuklarından babalarına tepki duyan yahut annelerine sanatçısı şayet ve babalarının tersi işlerle uğraşmayı seçenler var. Mutlaka çevrenizde vardır, tanıdıklarınız vardır. Kimisi ekonomist, kimisi farklı işler yapıyor falan. Siz ise babanızın yolunu seçtiniz. Yani sanatı seçtiniz, sanatçı olmaya karar verdiniz. Bunun sebeplerini ve bu fikrin nasıl oluştuğunu anlatabilir misiniz? Pek kolay değil ama evet.
3: İşte bu yani çok zor. Çünkü hani ben de düşününce tek tek şu oldu, sonra şu oldu diye düşünmedim. Hatta düşünsem de neden tiyatroyu seçtiğimi şu oldu diye seçtim diyemem. Bu benim bebekliğimden başlayan bir süreç. Babam bana etrafımda olan olaylara bakmayı, bunları görmeyi öğretti. Şimdi ben de bu öğrenimden yıllar sonra farkına vardım ki bu konular hakkında düşüncelerimi insanlarla paylaşabileceğim bir yol bulmalıyım ben. Benim avantajım şu oldu, annemin babamın tiyatrocu olmasından. Baktım etrafıma, nedir bu yol? Annem ve babam sayesinde küçüklüğümden beri tanıdığım bir yol, tiyatro. Yani tek tek şu oldu, şu oldu diye anlatamıyorum ama kısaca böyle söyleyebilirim. Dediğim gibi sanatçı Macit Koper dendiğinde bir sanatçıdan çok bir baba geliyor benim aklıma. Ama oturup da iyice irdelediğim zaman hani Macit Koper'i, aslında bu baba vasfının yanında bir de sanatçı vasfının olduğu karşıma çıkıyor. Ve bu da daha çok hoşuma gidiyor. Yani babamın bir sanatçı olmasından gurur duyuyorum açıkçası.
2: Evet. Peki babanız sizin için bir otorite mi, yoksa tartışabildiğiniz bir arkadaş mı?
3: Buna çok kısa bir cevabım var bu soruya. Babam en sevdiğim arkadaşlarımdan biri.
2: Peki babanızla ilgili unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
3: Bu soruyu yani pek cevaplayabileceğimi sanmıyorum. Babamla başımdan geçen unutamadığım bir olayı anlatmam hem babama hem de babamla olan şimdiye kadar aramızdaki ilişkiye bir haksızlık bence. Yani babamla başımdan geçen bir sürü unutamadığım olay var, iyisiyle kötüsüyle. Hepsini de daha hani dün yaşanmış gibi anımsıyorum. Ama bunlar bir baba oğul arasında yaşandıkları halleriyle güzel ve bu iki kişi arasında kalması bence bunların güzelliği. Anlatıldıkları zaman pek ilginç şeyler olacağını zannetmiyorum.
2: Özelse özelde kalsın diyorsunuz.
3: Yani.
2: Evet, sanatla uğraştığınıza göre alanınızla ilgili de olsa mutlaka okuyup araştırıyorsunuz. Değil mi? Ne var ki biliyorsun, gençlik okumuyor ve okuma tembeli. Sence gençlik neden okumuyor? Hiç düşündün mü bu konuda?
3: Şimdi sanatla uğraştığınıza göre alanınızla ilgili de olsa okuyup araştırıyorsunuz mutlaka dediniz sorunuzu sorarken. Bence bu soruyu biraz yumuşatmak oldu. Çünkü benim jenerasyonum bu konuda böyle bir alttan almayı, böyle yumuşak dilli bir soruyu hak etmiyor. Çünkü insanın şimdi zaten sadece uğraştığı alan gerektirdiği için bir şey okuyor olması çok saçma. Yani insan sadece uğraştığı alanla ilgili bir şeyler okuyorsa bu çok sığ, çok kısıtlı bir aydınlanma sağlar o insana. Nasıl bir tarihçi sırf tarih kitapları okuyorsa, sanatla ilgili hiçbir kitap okumuyorsa veya bir tiyatrocu nasıl sırf tiyatro yazımını okuyorsa, hiç tarihle ilgili, sosyal bilimlerle ilgili bir bilgisi yoksa, bu konularda bir şey okumuyorsa, onun hiçbir yararı yoktur. Çok saçma bir okumadır bence bu. Hele benim alanımda, yani tiyatro gibi sanatsal bir alanda her türlü şeyi okumak, bilmek, en önemlisi de bunları bilmeyi istemek çok önemli. Şimdi gençlik neden okumuyor sorusu. Ben de çok şaşırıyorum bu soruya. Yani hani bizim çağımız neden böyle apolitik, neden etrafta olup bitenle ilgilenmiyor sorularına bile ben bir derece cevap verebiliyorum. Ama bir insan neden kendini okumanın zevkinden mahrum bırakır? Bu çok böyle bir kitap cümlesi gibi oldu. Ama yani okumak bir hani ödev gibi bir şey değil. Mesela arkadaşlarımdan şunu diyorum benim. Yine okuma ödevim var. Yine bir makale okuyacağız. Şimdi bunu ödev bilinciyle yaklaşınca zaten bu okumanın, bir şeyleri öğrenmenin, yani ders olarak öğrenmek değil, hani etrafta neler oluyor, neler bitiyor, öğrenmenin zevkinden kendimizi ister istemez mahrum bırakmış oluyoruz. Neden okumadıklarına ben de bir cevap veremiyorum. Ama şundan eminim. Okuyan bir gençlik, dünyamızın şu anki mevcut sorunlarının anlaşılabilmesi ve çözülebilmesi yolunda atılmış büyük bir adım. Ve hatta büyük bir adım değil, büyük bir sıçrayış. İşte bu yüzden gençlik okumadığı sürece sadece kendine değil, sadece kendi geleceğine değil, bütün dünyamıza ve bütün dünyamızın geleceğine bir kötülük yapmış oluyor. Ve okumayan bir gençlik, hiçbir şeyin farkında olmayan bir gençlik, eminim ki bu düzenden geçinen insanların da çok işine yarayan bir şey ve bu yüzden de bu yolda hiç bir eğilimleri olduğunu göremiyorum ben.
2: Peki gün o sen okurken, araştırırken gören arkadaşların sana nasıl tepki gösteriyor? Ya nedir yine bu okudukları? Ne olacak okuyup da falan?
3: Ya işte bu tepkiler de beni çok şaşırtıyor. Şimdi benim aynı sınıfı paylaştığım, yani birer tiyatrocu adayı olan arkadaşlarım bile, ben bir şeyleri okurken gördükleri zaman, bir şeyi araştırırken gördükleri zaman böyle şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Yer yer açığa vuruyorlar. Hani diyorlar günde hani çok okuyan bir çocuk falan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Ben böyle şeyler duyduğum zaman hani şey olmaktansa, böyle honore olmaktansa, onlardan daha çok şaşırıyorum. Çünkü benim bu yaptığım hani bir şey okumak veya bir şey araştırmak olağanüstü bir durum değil. Takdir edilmesi gereken bir durum değil. Hani ilkokul öğretmenleri söyler bunu genelde. Bu çocuk da çok okuyor, çok akıllı olacak falan. Yani bu takdir edilmesi gereken bir şey değil. Bu nasıl yemek yemek gibi veya su içmek gibi bir şey olmalı bence. Yani bir şey okumak, bir şeyleri araştırmak günümüz gençliğinin bir an önce yapmaya başlaması gereken bir şey. Çünkü gençlik bir süre sonra o gençlik cevherini kaybediyor ve büyüyor hayat içinde. İşte para kazanma zorunluluğu olsun, insanları bir yerlere yönlendiriyor ve o zaman gençliğimize sahip olduğumuz gibi bir cevhere sahip olmuyoruz. Bu yüzden bir an önce insanlar bu gençliğinin farkına varıp bu kısa sürede, bu 5-10 yıllık sürede öğrenebildikleri kadar çok şey öğrenip bakış açılarını çok genişletmeliler bence. Yani işte gençliğin bu denli etraftan habersiz oluşuyor, bu denli umursamaz oluşuyor. Beni en çok üzen ve ümitsizliğe sürükleyen şeylerden biri ayrıca bu okul yıllarımda.
2: Evet. Gün, o zaman bir soruyla bağlamak istiyorum. Evet. Çünkü önemli buluyorum. Bunun bir finali olsun istiyorum ayrıca da. Bu birikime sahip bir gençsin 19 yaşında. Bu birikime sahip demek zorunda kalıyorum. Çünkü biraz önce gençliğin durumunu zaten kendin tahlil ettin. Bu birikime sahip Gün nasıl bir kadınla beraber olmak ister?
3: Özellikle sevgili olarak iki kişi arasındaki ilişkilerde ne kadar hani biz desek de iç güzellik önemli, fiziksel güzelliğin de bir önemi olduğuna inanıyorum ben. Ama bu fiziksel güzellik, yani hani bir insan olur çok güzeldir, dünya güzeldir ama iki kelime laf edemezsiniz. Çok böyle kitap lafları kullanmış oldum ama böyle bir insanla ben beraber olabileceğimi düşünmüyorum. Yani çok büyük konuşuyorum belki ama böyle bir insanla beraber olursam eğer ben, bana bir şey katacağını düşünmüyorum. Benim birlikte olacağım insan, bu arkadaşım olsun, sevgilim olsun, bana bir şeyler katıyor olmalı. Onunla bir şey konuştuğum zaman sürekli benim gibi düşünmemeli. Benle mesela, ben aynı hobileri olan insanlarla pek fazla anlaşamıyorum. Kendimden daha farklı insanları seviyorum. Benden farklı düşünen insanları seviyorum. Ki bu benim onlarla tartışarak kendi düşüncemi sınama olanağı veriyor bana. Ve bundan çok zevk alıyorum ben. Bu nedenle mesela arkadaşlarım hep genelde benden daha farklı düşünen insanlardır. Yakın arkadaşlarım. Hatta der ki insanlar, işte siz nasıl bu kadar iyi arkadaşsınız? Hiç birbirinize benzemiyorsunuz. Ama beraber olacağım, hayatımı beraber geçireceğim insan, eşim olacak bir insan nasıl olmalı diye düşünüyorum. Bu da pek hani her şeyi benimle aynı düşünen, her dediğime evet diyen, kendi, yani her dediğime evet demesi önemli değil de kendi düşüncesi olan bir insan olmalı. Diğer insanlardan bağımsız, kendi özel düşüncesi olan bir insan olmalı ki ben onunla bir hayatı paylaşabileyim. Yani bir sığ bir birlikteliğimiz olmasın yani.
4: Gündeme farklı bir bakış. www.radyokasel.de.
7: Ben gece 9'dan sonra bir yere gideceksem gittim. Yani Mehmet Ali'yi uyuttuktan sonra. Küçükken idi. 2 ile 10 yaşı, 8 yaşı arasında. Hiçbir zaman Mehmet Ali uyumadan evden dışarı çıkmadım. Bütün hayatımı ona göre planladım.
8: Her zaman tartışabildiğim bir arkadaştı yani. Vallahi babam bana çok zaman ayırırdı.
9: Fakat neyse ki şu an hiç benden zamanı esirgemedi. Çok işte bayağı bir zaman verdi. Bugün bile o kadar işi var. Yani konuşabileceğim işte bir, bazen abi gibi, bazen işte baba gibi birisi oluşuyor.
10: Ben de bütün işlerimi ona göre ayarlıyorum. İnsanların konuşmadan da anlaşabildiği bir gerçek. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak da anlaşıyorlar. Yani ya kolunuzu şöyle bir kaldırmanızdan bile bir anlam çıkabiliyor. İnsanlar bu görünmeyen jestleri çok iyi kavrayabilen bir antene sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlar arasında gerçek dostluğu bu kuruyor, biliyor musunuz? Hiçbir zaman sözler mözler değil. İnanın ki bunu düşündüğüm için ilgilenmiyorum. İnsan olarak ilgileniyorum. Eğer yanımda botan olmayıp da herhangi bir kimse olsa onunla da ilgilenirim. O bir kişidir, insandır. Onunla da ilgilenirim. Şimdi karımca, tabii ki insanlar gerektiğinde birbirlerini yönlendirebilirler. Ama yönlendirme esas olmamalıdır. Benim için rehber olmak, kılavuz olmak önemlidir.
11: Dolu dolu bir insan sevgisi var. Bunun içinde bir doyumsuz bir öğrenme isteği var.
12: Ben annemle babamın bu durumunu Rosenberg'lere benzetiyorum. Benim su yolunda kırılmam bir deste olarak ufak kalır diyorum.
13: Dünyayı bütün çocuklar için değiştirmeye artık kendi çocuğu için de değiştirmek eklenmiştir.
3: Ve bunu fark ettiğimde bana nasıl da benim çocukluğumda bu kadar zaman ayırabilmiş, işini bu kadar ciddi bir şekilde yürütürken diye şaşırdım. Yani babam ciddiyetle ele aldığı işinin yanı sıra iyi bir baba olma görevini de gereğince, hatta gereğinden fazla başarmakta.
0: Nasıl zayıflayabileceğimiz, nasıl sevgili bulabileceğimiz, seksüel olarak nasıl doyuma ulaşabileceğimiz, nasıl çevrenin dikkatini üzerimize çekebileceğimiz, nasıl önemli olabileceğimiz, ruhsal bulanımdan, aşk acısından nasıl kurtulabileceğimiz ile ilgili dersler, kurslar var. Ama çocuk eğitimiyle ilgili hiçbir ders yok. Her aile el yordamıyla çocuk yetiştiriyor. Bakmak ve dinlemek yerine bir kez de düşünmeyi dener misiniz? Düşünsek ne mi olacak? Bir şey kaybetmezsiniz. Bir deneyin. Neleri denemedik ki? Balın tadı yendiğinde anlaşılır. Öyle değil mi?
4: Gündeme farklı bir bakış. www.radyokasel.de
0: Radyo Kassel 57 80 65

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Gelir uçurumu derinleşiyor. Mert hükümetinde kriz. 40 bin genç yer bulamadı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazine.

0: romanındaki kesintiler arasındaki ilişki metinlerde yeterince yer almıyor. Eleştirilerde silah mı yoksa sosyal harcamalar mı tartışmasının göz ardı edildiği ve bunun sendikaların temel sorumluluğu açısından ciddi bir eksiklik olduğu ifade edildi. Bu Buderus, savaşın işçiler için hiçbir zaman bir çıkar sağlamadığını, aksine en çok emekçilerin zarar gördüğünü belirtti. DGB yönetimi ise eleştirilere resmi bir yanıt vermezken, bazı sendikal girişimlerin de daha sert söylemlerin örgüt içinde bölünmeye yol açabileceği görüşünü savunduğu aktarıldı. Bununla birlikte Buderus, sendikaların bazı sektörlerde savunma sanayisi ile istihdam ilişkisi kurmasının örgütleri dolaylı olarak savaş politikalarının bir parçası haline getirdiğini öne sürdü. Bu nedenle sendikaların barış hareketi içindeki rolünün zayıfladığını savundu. Son yıllarda düzenlenen barış odaklı sendikal konferansların etkisinin sınırlı kaldığı, mevcut sendika politikalarını değiştirmekte yetersiz olduğu yönünde eleştiriler de dile getirildi. DGB Kongresi öncesinde yükselen tartışmalar Almanya'da sendikaların savaş, silahlanma ve sosyal devlet politikaları arasındaki konumuna ilişkin görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koyuyor. Eleştiriler, sendikal hareketin barış politikaları konusunda daha net bir tutum alması gerektiği yönünde yoğunlaşıyor. Almanya'nın Köln kentinde 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Birlik ve Dayanışma Festivali gerçekleştirilecek. Etkinlik Tanzbrunnen alanında düzenlenecek. Festivalin ırkçılık, milliyetçilik ve savaş karşıtı mesajları öne çıkararak farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirmesi hedefleniyor. Organizasyon kapsamında Almanya ve Türkiye'den müzik grupları sahne alacak. Yazarlar ve ırkçılık karşıtı inisiyatifler de etkinlikte bir araya gelecek. Programda sergiler, kitap standları ve çocuklara yönelik etkinliklerde bulunuyor. Organizatörler, festivalin özellikle farklı uluslardan emekçiler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Son yıllarda birçok ülkede sağ eğilimli politikaların yükselişte olduğuna dikkat çeken açıklamada, buna karşın emekçilerin birlik ve ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Festivalde savaşlara ve silahlanmaya karşı barış çağrısının da öne çıkarılacağı ifade edildi. Tüm katılımcılara açık olan festivalin müzik ve kültürel etkinliklerin yanı sıra toplumsal dayanışma mesajlarını güçlendirmesi bekleniyor. Bugün Almanya'da açıklanan veriler, ekonomik eşitsizlikten iş gücü krizine, siyasi gerilimlerden toplumsal tartışmalara kadar çok katmanlı bir tabloyu ortaya koyuyor. Görünüm hem ekonomik hem de sosyal alanda derinleşen yapısal sorunlara işaret ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kayseri.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kayseri Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da farklı alanlarda alınan kararlar ve tartışmalar tek bir soruyu yeniden gündeme taşıyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Eğitimden sağlığa, kiradan askerlik politikalarına kadar uzanan tartışmalarda bir yanda artan güvenlik ve kimlik vurgusu, diğer yanda ise daralan sosyal bütçe dikkat çekiyor. Önce Bavyera'ya bakıyoruz. Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek eğitim yılından itibaren mezuniyet törenlerinde en az iki marşın çalınması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre törenlerde mutlaka Bavyera Marşı yer alacak. Buna ek olarak Alman Milli Marşı veya Avrupa Marşı'ndan biri de programda bulunacak. Bavyera Kültür Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıyla duyurulan uygulama, CSU'nun uzun süredir savunduğu vatanseverlik vurgusu politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakanlık öğrenciler için doğrudan birlikte söyleme zorunluluğu olmadığını belirtse de törenlere katılanların marşlara eşlik edebilmesi için şarkı sözlerinin dağıtılmasını önerdi. Uygulamayı eleştiren Öğretmenler Sendikası GEV, devletin okullarda resmi bir marş kültürü dayattığını, bakanlığın daha şimdiden olası protestolara karşı ceza yasasını hatırlatmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Muhalif çevreler son yıllarda Almanya'da özellikle muhafazakar partiler tarafından milli kimlik, vatanseverlik ve devlet sembollerine bağlılık söylemlerinin eğitim alanında daha görünür hale getirildiğine dikkat çekiyor. Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan insan sayısı hızla artarken, Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesinti hazırlığı yaptığı bildirildi. DPA'nın aktardığı bilgilere göre hükümet gelecek yıl bakım sigortasında oluşması beklenen yaklaşık 6 milyar euroluk açığı kapatmak için kapsamlı bir reform planlıyor. 2017'de yapılan düzenlemeyle bakım seviyeleri 3'ten 5'e çıkarılmış, özellikle demans ve psikiyatrik hastalığı olanlarla daha genç bakım ihtiyacı olanlar sisteme dahil edilmişti. Bu değişiklik sonrası bakım hizmeti alanların oranı %4,6'dan 7,6'ya yükseldi. Bu genişlemeyi gereksiz lüks olarak nitelendiren bazı muhafazakar politikacılar bakım derecesi almanın zorlaştırılmasını istiyor. Bakanlık çevrelerinden sızan bilgilere göre reform önerileri bakım derecesine erişimin zorlaştırılması, yükseltmelerin daha sıkı kriterlere bağlanması ve bazı hizmetlerde kısıtlamalar içeriyor. Bu durumun özellikle evde bakım alan hastalar ve engelliler için ciddi mali riskler doğurabileceği belirtiliyor. Sosyal Birlik VDK'nın YouGov'a yaptırdığı ankete göre halkın büyük çoğunluğu planlanan kesintilere karşı çıkıyor. Buna göre %77 bakım derecesine erişimin zorlaştırılmasına karşı, %72 daha yüksek bakım derecesine geçişin zorlaştırılmasına karşı, %80 ilk aylarda bakım ödemelerinin yarıya düşürülmesine karşı. VDK Başkanı Bentele, hükümetin evde bakımı güçlendirme hedefiyle çelişen bu planların bakım hizmetlerini ciddi şekilde zorlaştıracağını söyledi. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer başlığı ise kira yardımı. Almanya'da hükümetin kira yardımı Wohngeld ödeneğinde kesinti hazırlığında olduğu yönündeki haberler, sosyal devletin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal Demokrat İnşaat Bakanı Hubertz'in bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk tasarruf hedefi kapsamında kira yardımlarını azaltmayı planladığı belirtiliyor. Resmi açıklamalarda bu adım sosyal yardım sistemini sadeleştirme ve tek merkezden yönetim reformu olarak sunulsa da eleştirmenlere göre mesele yalnızca bürokratik bir düzenleme değil. Asıl dikkat çekilen nokta ise Almanya'nın hızla büyüyen savunma ve silahlanma harcamalarının finansmanı için sosyal devlet harcamalarında kesintiye yönelmesi. Uzmanlara ve muhalefet temsilcilerine göre savaşa ve askeri hazırlıklara daha fazla kaynak ayıran bir devletin bunu finanse edebilmek için sosyal bütçede derin kesintilere ihtiyaç duyduğu gerçeği kamuoyunda yeterince açık tartışılmıyor. Almanya'da bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin insan Wohngeld yardımı alıyor. Geliri kirasını karşılamaya yetmeyen hanelere verilen yardımın ortalama tutarı aylık 370 euro seviyesinde. Destekten özellikle emekliler, düşük gelirli aileler ve tek ebeveynli haneler yararlanıyor. Kiracı örgütleri ve sosyal kuruluşlar olası kesintileri zaten yüksek enflasyon ve artan kiralar altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan üzerindeki baskıyı artıracağını söylüyor. Alman Kiracılar Birliği reform adı altında hak sahiplerinin daha kötü duruma düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Sol Parti ve BSW temsilcileri ise hükümetin siyasi önceliklerini eleştiriyor. Muhalefete göre bütçede kaynak sorunu yok. Sorun kaynakların nereye aktarıldığı. Sosyal konut ve kira desteği yerine savunma bütçesine öncelik verilmesi Almanya'da sosyal devlet anlayışının giderek zayıfladığı yorumlarına neden oluyor. Öte yandan bazı kiracı inisiyatifleri kira yardımlarının tek başına çözüm olmadığını belirterek yüksek kiralara karşı daha sert kira sınırlamaları ve sosyal konut yatırımları talep ediyor. Almanya'da yeni uygulamaya konan askerlik hizmeti kapsamında Bundeswehr tarafından gönderilen anket formuna 18 yaşındaki erkeklerin %28'i cevap vermedi. Ocak ayından bu yana 2008 doğumlu erkeklere askerliğe uygunlukları ve gönüllülük durumlarını ölçen bir anket gönderiliyor. Bu formu doldurmak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen herkes bu yükümlülüğü yerine getirmedi. Berlin'den edinilen bilgilere göre ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısı en az 6 ay süren gönüllü askerlik hizmetine ilgi duyduğunu belirtti. Ancak bu ilginin fiili başvuruya dönüşüp dönüşmeyeceği büyük ölçüde gençlere ikametlerine yakın birliklerde görev imkanı sunulup sunulmayacağına bağlı olacak. Uzak bölgelerdeki görev tekliflerinin kabul oranını düşürdüğü ifade edildi. Kadınların ise erkeklerin aksine bu ankete yanıt verme zorunluluğu yok. Savunma Bakanlığı yanıt vermeyen erkeklerin yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Israrla yanıt vermeyenlere para cezası uygulanabileceği bildirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı 2026 Kurban Bayramı kapsamında vekaleten kurban bağışı kampanyasını başlattı. Vakıf bu yıl kurban bağışı bedelini 21 bin Türk lirası olarak açıkladı. LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına düzenli et ve et ürünleri ulaştırmasıyla tanınıyor. Türkiye genelinde 118 binden fazla kayıtlı ailenin bulunduğu ve yardımların sosyal incelemelere göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. LÖSEV ayrıca LÖSEV Et Kart uygulamasıyla ailelerin yıl boyunca taze et ve et ürünlerine erişimini sağlıyor. Vakıf, bağışların özellikle tedavi sürecinde protein ihtiyacı yüksek olan çocuklar için hayati önem taşıdığını vurgularken, maddi bağışların ise sağlık, eğitim ve sosyal destek projelerine kaynak oluşturduğunu belirtti. Bağış yapmak isteyenler banka ve PTT şubeleri, internet bankacılığı, LÖSEV'in resmi web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya destek verebiliyor. Dengeler tüm bu başlıklar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net. Bir yanda güvenlik, kimlik ve askeri hazırlıklar güçlenirken, diğer yanda sosyal devletin temel alanlarında kesinti ve daralma tartışmaları büyüyor. Ve asıl soru giderek daha belirgin hale geliyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey görücü olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Akşam diyordun, işte oldu akşam. Hay Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam.

0: Okay, tamam.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de bir okuyucu mektubunu paylaşıyoruz. Konu İran Savaşı. Savaş yanlısı politikalar ve küresel sonuçları. Savaş yanlısı söylemlerin Washington'dan Berlin'e kadar giderek artan şekilde normalleşmesi özellikle İran Savaşı bağlamında ciddi sonuçlar doğuruyor. Güneydoğu Asya ülkeleri yakıt kıtlığıyla başa çıkmak için araç kullanım yasakları, uçuş iptalleri ve çeşitli kısıtlamalara yönelmiş durumda. Hindistan'da ise sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG eksikliği nedeniyle yeniden odunla yemek pişirme yöntemine dönülüyor. Bilgilere göre Basra Körfezi'ndeki tesislerin tahrip

0: edilmesi nedeniyle bunun yıllarca sürmesi bekleniyor. Çin ise yaklaşmakta olduğu iddia edilen ancak henüz doğrulanmayan Trump ziyareti öncesinde bu kaos ortamının kazananı olarak görülüyor. Son iki ayda komşu ülkelere şimdiye kadarki en yüksek miktarda güneş paneli ihracatı yaptı. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşıyla Beijing'de bir araya geldi. Çin tarafı savaşı defalarca kınayarak barış sürecine destek verdiğini açıkladı. Bu durum belirgin bir karşıtlık oluşturuyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin zikzaklı politikaları için ise yıkıcı değişim kavramı kullanılıyor. Bu terim Trump'a yakın Silikon Vadisi çevrelerinin devrim yerine tercih ettiği bir ifade olarak öne çıkıyor. Ancak yazarın eleştirisine göre bu yaklaşımın anlamı toplumsal düzenlemelerin artık anlamlı bir şekilde yapılamadığı ve sürekli hatalı kararlar alındığı düşüncesine dayanıyor.
1: Radyo Kassel 57 80 65

Evet. Değerli dinleyiciler, Kassel'de taksi ücretlerine zam geliyor. Kassel kentinde taksi tarifesi 12 Haziran'dan itibaren güncellenecek. Belediye yönetiminin aldığı karara göre yalnızca kilometre başı ücret değiştirildi. Karara göre kilometre ücreti 2 euro 10 sentten 2 euro 80 sente çıkarıldı. Ancak saatin açılış ücreti olan 4 euro değişmedi. Zam kararının nedeni hızla artan yakıt fiyatlarının taksi işletmelerinin harcamalarını ciddi biçimde yükseltmesi olarak açıklandı. Değişmeyen ücretler şöyle. 5'ten fazla koltuklu araç ücreti 6 euro, bekleme ücretinin saati ise 36 euro. Yeni tarifeler Kassel, Felmar, Nistetal, Espenau ve Kalden bölgelerinde geçerli olacak. Taksi ücretleri en son Temmuz 2021'de güncellendi. Evet değerli dinleyiciler, programımıza Kürtçe bir parçayla devam ediyoruz.

0: Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da farklı alanlarda alınan kararlar ve tartışmalar tek bir soruyu yeniden gündeme taşıyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Eğitimden sağlığa, kiradan askerlik politikalarına kadar uzanan tartışmalarda bir yanda artan güvenlik ve kimlik vurgusu, diğer yanda ise daralan sosyal bütçe dikkat çekiyor. Önce Bavyera'ya bakıyoruz. Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek eğitim yılından itibaren mezuniyet törenlerinde en az 2 marşın çalınması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre törenlerde mutlaka Bavyera marşı yer alacak. Buna ek olarak Alman Milli Marşı veya Avrupa Marşı'ndan biri de programda bulunacak. Bavyera Kültür Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıyla duyurulan uygulama, CSU'nun uzun süredir savunduğu vatanseverlik vurgusu politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakanlık öğrenciler için doğrudan birlikte söyleme zorunluluğu olmadığını belirtse de törenlere katılanların marşlara eşlik edebilmesi için şarkı sözlerinin dağıtılmasını önerdi. Uygulamayı eleştiren Öğretmenler Sendikası GEV, devletin okullarda resmi bir marş kültürü dayattığını, bakanlığın daha şimdiden olası protestolara karşı ceza yasasını hatırlatmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Muhalif çevreler son yıllarda Almanya'da özellikle muhafazakar partiler tarafından milli kimlik, vatanseverlik ve devlet sembollerine bağlılık söylemlerinin eğitim alanında daha görünür hale getirildiğine dikkat çekiyor. Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan insan sayısı hızla artarken, Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesinti hazırlığı yaptığı bildirildi. DPA'nın aktardığı bilgilere göre hükümet gelecek yıl bakım sigortasında oluşması beklenen yaklaşık 6 milyar euroluk açığı kapatmak için kapsamlı bir reform planlıyor. 2017'de yapılan düzenleme ile bakım seviyeleri 3'ten 5'e çıkarılmış, özellikle demans ve psikiyatrik hastalığı olanlarla daha genç bakım ihtiyacı olanlar sisteme dahil edilmişti. Bu değişiklik sonrası bakım hizmeti alanların oranı %4,6'dan 7,6'ya yükseldi. Bu genişlemeyi gereksiz lüks olarak nitelendiren bazı muhafazakar politikacılar bakım derecesi almanın zorlaştırılmasını istiyor. Bakanlık çevrelerinden sızan bilgilere göre reform önerileri bakım derecesine erişimin zorlaştırılması, yükseltmelerin daha sıkı kriterlere bağlanması ve bazı hizmetlerde kısıtlamalar içeriyor. Bu durumun özellikle evde bakım alan hastalar ve engelliler için ciddi mali riskler doğurabileceği belirtiliyor. Sosyal Birlik VDK'nın YouGov'a yaptırdığı ankete göre halkın büyük çoğunluğu planlanan kesintilere karşı çıkıyor. Buna göre %77 bakım derecesine erişimin zorlaştırılmasına karşı, %72 daha yüksek bakım derecesine geçişin zorlaştırılmasına karşı, %80 ilk aylarda bakım ödemelerinin yarıya düşürülmesine karşı. VDK Başkanı Bentele, hükümetin evde bakımı güçlendirme hedefiyle çelişen bu planların bakım hizmetlerini ciddi şekilde zorlaştıracağını söyledi. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer başlığı ise kira yardımı. Almanya'da hükümetin kira yardımı Wohngeld ödeneğinde kesinti hazırlığında olduğu yönündeki haberler sosyal devletin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal Demokrat İnşaat Bakanı Hubertz'in bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk tasarruf hedefi kapsamında kira yardımlarını azaltmayı planladığı belirtiliyor. Resmi açıklamalarda bu adım sosyal yardım sistemini sadeleştirme ve tek merkezden yönetim reformu olarak sunulsa da eleştirmenlere göre mesele yalnızca bürokratik bir düzenleme değil. Asıl dikkat çekilen nokta ise Almanya'nın hızla büyüyen savunma ve silahlanma harcamalarının finansmanı için sosyal devlet harcamalarında kesintiye yönelmesi. Uzmanlara ve muhalefet temsilcilerine göre savaşa ve askeri hazırlıklara daha fazla kaynak ayıran bir devletin bunu finanse edebilmek için sosyal bütçede derin kesintilere ihtiyaç duyduğu gerçeği kamuoyunda yeterince açık tartışılmıyor. Almanya'da bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin insan Wohngeld yardımı alıyor. Geliri kirasını karşılamaya yetmeyen hanelere verilen yardımın ortalama tutarı aylık 370 euro seviyesinde. Destekten özellikle emekliler, düşük gelirli aileler ve tek ebeveynli haneler yararlanıyor. Kiracı örgütleri ve sosyal kuruluşlar olası kesintileri zaten yüksek enflasyon ve artan kiralar altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan üzerindeki baskıyı artıracağını söylüyor. Alman Kiracılar Birliği reform adı altında hak sahiplerinin daha kötü duruma düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Sol Parti ve BSW temsilcileri ise hükümetin siyasi önceliklerini eleştiriyor. Muhalefete göre bütçede kaynak sorunu yok. Sorun kaynakların nereye aktarıldığı. Sosyal konut ve kira desteği yerine savunma bütçesine öncelik verilmesi Almanya'da sosyal devlet anlayışının giderek zayıfladığı yorumlarına neden oluyor. Öte yandan bazı kiracı inisiyatifleri kira yardımlarının tek başına çözüm olmadığını belirterek yüksek kiralara karşı daha sert kira sınırlamaları ve sosyal konut yatırımları talep ediyor. Almanya'da yeni uygulamaya konan askerlik hizmeti kapsamında Bundeswehr tarafından gönderilen anket formuna 18 yaşındaki erkeklerin %28'i cevap vermedi. Ocak ayından bu yana 2008 doğumlu erkeklere askerliğe uygunlukları ve gönüllülük durumlarını ölçen bir anket gönderiliyor. Bu formu doldurmak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen herkes bu yükümlülüğü yerine getirmedi. Berlin'den edinilen bilgilere göre ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısı en az 6 ay süren gönüllü askerlik hizmetine ilgi duyduğunu belirtti. Ancak bu ilginin fiili başvuruya dönüşüp dönüşmeyeceği büyük ölçüde gençlere ikametlerine yakın birliklerde görev imkanı sunulup sunulmayacağına bağlı olacak. Uzak bölgelerdeki görev tekliflerinin kabul oranını düşürdüğü ifade edildi. Kadınların ise erkeklerin aksine bu ankete yanıt verme zorunluluğu yok. Savunma Bakanlığı yanıt vermeyen erkeklerin yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Israrla yanıt vermeyenlere para cezası uygulanabileceği bildirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı 2026 Kurban Bayramı kapsamında vekaleten kurban bağışı kampanyasını başlattı. Vakıf bu yıl kurban bağışı bedelini 21 bin Türk lirası olarak açıkladı. LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına düzenli et ve et ürünleri ulaştırmasıyla tanınıyor. Türkiye genelinde 118 binden fazla kayıtlı ailenin bulunduğu ve yardımların sosyal incelemelere göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. LÖSEV ayrıca LÖSEV Et Kart uygulamasıyla ailelerin yıl boyunca taze et ve et ürünlerine erişimini sağlıyor. Vakıf, bağışların özellikle tedavi sürecinde protein ihtiyacı yüksek olan çocuklar için hayati önem taşıdığını vurgularken, maddi bağışların ise sağlık, eğitim ve sosyal destek projelerine kaynak oluşturduğunu belirtti. Bağış yapmak isteyenler banka ve PTT şubeleri, internet bankacılığı, LÖSEV'in resmi web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya destek verebiliyor. Dencer tüm bu başlıklar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net. Bir yanda güvenlik, kimlik ve askeri hazırlıklar güçlenirken, diğer yanda sosyal devletin temel alanlarında kesinti ve daralma tartışmaları büyüyor. Ve asıl soru giderek daha belirgin hale geliyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu InfoMagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey görücü olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.